can kız, vay elem aşkara, kez kuzenim kohkin. Hamemut nes patariks, hokyakis çerim.